ihtiyaclaşçı dendim ki, ar dişi ya yumkinçine bir anıltsko ar yaşıntı do iyadi do kayakın şandı don lehinde iyadin ki ar akki go iyanigo iya acı hatzi varo bir acı iyadi bi